Duşe duşe, hey, hey, hey, vamos, hey, hey, tekrar izliyoruz. Presita ekin, duşe edu. Duşe duşe, duşe duşe. Duşe duşe, vamos duşe barayu. Duşe duşe, vamos, tekrar izliyoruz.